kulli ve kebbirhu tekbira. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu 'iwaca.

Avla abege mire drago kafe Ume çege vevçe de fe Vaye milolo çizu verneyim Avla abege lo li tünizani Defi davata kalabove

Olo miro gamada ze gavre ona cerge Oy mirem ne tunje u zare Mara kama açı kasi dreje u gel o kasi berav Kama ki daya avrabe gel bile zirabda kestibu

Maria miskina şevdiye ay derane bir hava ay poze zinara medina şevdiye ay derane ile bedva ay ule çekeri ay mırsa say dilke ay pola ay her kurra ke bu halada mırmeke ya ay şevdi gündeme nezike ya loj ber huya ay ay.

meşim paya bahe vare gidi sar e belav dibe hem kirase halke panike e nasah

herkes Babim sidoye bekes Bui ez bumu bekes Ne tene ez dibijim Nasune nasu herkes Birine kime derman Dilimin işi tuçu Hindu bu